0: Eldorado jikin gidan man Aliko
1: ina nan a cikin rumfa mai lamba 30
0: ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su koda cuta ta dade a jikinka babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar wayata kamar haka 0703337031 ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi ina kira ga mazaje na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaradini mai yankan shakku ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337031
2: bayan wannan rumfa kuma bari mu shiga rumfa
3: assalamu alaikum mutanen jihar Kano baba mai ido sunana na daya daga cikin masu bada maganin gargajiya ni dan yarbawa ne a karo na farko da na fara zuwa jihar Kano kenan domin bada taimako ga mutanen da suke fama da larura na idanu na samu damar shigowa bikin baje kolin masu maganin gargajiya wanda ke ci a nan cikin garin Kano Eldorado Cinema cikin gidan man Aliko kan titin Airport Road lambar waya ta kuwa domin neman ƙarin bayani ko wasu shawarwari 0807 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 mai lamba 14 matsalar ido na iya tsayar da rayuwar mutum guri daya baba mai ido ni ba yaro bane na fara taimakawa masu irin wannan larura tun ina matashi kuma na gaji wannan sana'a ne ni baba mai ido akan larurar gani na kware kuma ni ne sarkin mai bada maganin idanu na samu damar shigowa bikin baje kolin masu maganin gargajiya wanda ke ci a nan cikin garin Kano Eldorado Cinema cikin gidan Man Aliko kan titin Airport Road a cikin rumfa mai lamba 14 lambar waya ta kuwa domin neman karin bayani ko wasu shawarwari 080 37 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 zaka zo waje na domin matsalar lalurar gani zaka zo ne da robar ruwa guda daya domin hada maka da maganin da na sarrafa ni baba mai idanu ina gayawa mutane wanda suka samu lalurar gani kuma suka yi zagaye neman magani ba su dace ba kada su gajiya kuma kada su sakaci wani lokaci dama tana zuwa maka ne a lokacin da gajiya ta same ka magungunan da na sarrafa magunguna ne na gargajiya daga sassake da soyoyi dan haka ku ziyarce ni ni baba mai ido a cikin rumfa mai lamba 14 rumfa mai lamba 14 ko ku kira ni a lambar waya ta 0800 370 4000 sai ku zo
2: daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraron mu a gidajenku da kuma wuraren ayyukan ku muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci sunana awwal n idris mafi yawanci ku kuma sun fi sani na da Alhaji aboki mai sandan girma a ni ne shugaban cibiyar bada maganin gargajiya ta aboki herbal center wacce take da cibiya a garin kanan dabo mai albarka ina so in yi amfani da wannan dama in sanar da jama'ar kano da kuma kewayenta cewa ubangiji Giji Allah mai kowa mai komai ya bani damar halartar kasuwar baje koli ta magungunan gargajiya da take ci a halin yanzu a nan cikin garin Kano a Eldorado Cinema Airport Road ga masu san gani na kuna iya samu na a rumfa mai namba 33 in ka zo ka duba sosai in ko baka gane ba sai ka ce kana tambayar rumfa mai namba 33 stand 33 har yanzu muna nan muna taimakawa jama'a akan abubuwan da suka shafi matsala na lafiyar su idan kai namiji ne kana fama da matsala ina nan a rumfa mai namba 33 mafi yawancin mazaje musamman wayanda suke da shekaru da yawa suna alakanta wannan matsala da yawan shekarun su dan neman karin bayani da shawarwari muhimmai ana iya samun mu a rumfa mai namba 33 a inda ake bijin kolin magungunan gargajiya ko kuma ka kira mu a lambar tafi da gidanka kamar haka 08035666964 mafi yawancin mutane za ka ga mutun ya ce ya je nan ya je can ya je nan ka same ni Allahji aboki mai sandan girma a rumfa mai namba 33 a kasuwar baje koli da take nan Eldorado Slima nan Airport Road stand 33 kar ka manta an ka zo ka duba sosai ko kuma ka kira ni a wayar tafi da gidanka kamar haka 08035666964 ko kuma 08024741151 sai Allah ya kawo
5: to yadda ta kasance kenan a bikin baje kolin magungunan gargajiya na shekarar 2026 da ke tsaka da gudana a nan jihar Kano sai ku biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba
6: Gagarar gasar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM.